0: arama, hoy sığına, şuşulay ustozlarını tınlama, olar şul tilde icat itilgen eserlerini okuyalar ya ki yazalar. Abdullah Tokay'ın Türk diline yakın itip yazuğunun dağın bir sebebi var. Şuşa medresege Türkiye'den bik de edebiyat boyunca, ayrım alganda şiğriyat boyunca haberdar, dünyanı kub kurgan, kub kitaplar okugan, hatta ye Fransuz edebiyatı bilen tanış, kub tiller biluşi bir Abdülveli isimli yigit kilip şiğa. Onun bilen bik dostlaşalar alar. Fikirleri turu kile. Hem Abdullah biz şuşa yigit ağzından Türk şairlerinin bir kub eserlerin işite tınlay, olarga suklana. Yemine bu da ona şuşu stilde yazarga etergiş bire. Hem indi elbette Mutiqullah Hazretinin garuz boyunca birgen dersleri de terbiyeli bizden Abdullah Can'la hemine bular bütünüsü onun şuşu tilde yaza başlavına kitirede.
1: Tokay'ın şiğri til uzunşeligine onun birinci tanqidçileri de ihtibar idi. Fatih Amirhan meselen, Abdullah Tokayev şiğirleri 3-ci defter jintığı basılıp şuğu unayı bilen yazılgan məqalesinde şairinin saf sileme tilde yazılgan şiğirlerin yuvarı kütere baktı. İski Türk tilinde yazılgan deyip oylanılatırgan şiğirlerini avtor için günah iş deyip bildire. Tokay'ın tilin Kırama tel deyip atavuşlarda bulgan bit. Şul haqta da silaşı gəli.
0: Mine biz bugün indi kırama tel deyip atamibiz. Belki Türki teller üçün ortak bulgan yuqarı edebi stilde yaza başlagan. Yani şul şur üçün ul şulay tabiqi deyip sonalgan. Mine onun ul şiğirlerin şınlapta hadi Tatar kişisi işitse ya ki okusa anlamagan da. Mine min baytaq yıllar indi koyadır 2002 mi 2004 yıl bolsa kerek İstanbul'a bardım Türki Edebiyatlar Festivaline. Min onda Abdullah Tokay hem Musa Jalil şiğirlerini okudum. Abdullah Tokay'ın birinci şurda icat itilgen şiğirlerini kubrek okudum min anda. Ne işin degen de onlar bir Türklerge Şingil anlaşıla. Anlatıp turası bulmasın için, tercüme itip turası bulmasın için, onlarının üst dillerine yakın itip yazılgan Abdullah Tokay şiirlerini okudum. Hem bir dürüst ittim deyip oylayayım. Çünkü her şiir sayın merhaba, merhaba deyip kol şabıp bana dert birip durdular. Anlaşıla çünkü. Annen benim de şiirler oku arasında eğitip de aldım. Bana bizim büyük Abdullah Tokay'ımız, üzünün icatın şuşu tilde başlap jibergen. Yani min bunu tercüme eytip söylemeyim. Abdullah Tokay'ın işi yazgan bulsa şulay okudum sizge digeş. Onlar dağında şovlaşıp kul çabıp koydular. Hem şınlap da şulay bitindi.
1: Dürüst eytesiz Fuat abi. Tarihçiler içinde, yazuşlar, şahirler içinde, tilişi hem edebiyatçiler içinde bereketli şığana kul Tokay tili. Hem şuşu tilde icat etken yaş Tokay'ı Kazan'a kayta. Edebi tili nindi uzgarışlar ki Şiraf Fuat abi?
0: Kazan'a Abdullah Tokay uzgine kaytmay. Abdullah Tokay'a halkımızın tili kayta. Yani Abdullah Tokay halkımızın şın tiline kayta deyip eytirge mümkün. Mine şundan koytkaş indi o yazgan eserleri, mesela Şureli eseri, şu kadar saf Tatarça bitindi, onda bir nindi Türki kavimlerinin yakında Türk milletinin sözleri yok. Ne kazan artında vardır bir avul. Şundi matur itip başlanıp gideyim. Ziktirip parat kazanga tupsura gittim korap, şaptıra atlarını kuşur, sup kalap, та торт калап. Менә бу пар ат шигыре ул дөресендә җайыкта вакытта язылган. Ул анда инданы фикер гәзитендә әлгәсерил җәдид журналында бастырган да булган. Ләкин Казанга кайткач, ул аны тагын да камилләштерүне дәвам итә. Бик күп булмаса да, Җайыктагы пар ат белән Казандагы пар ат арасында аерма бар камилләштерү юнәлешендә. Hem indi Allah'a tabi Abdullah Tokay'ımız, Doğan halkımızla